Kekik kokusu duydum. Kekik kokusu koynunda huysuz gecenin. Uyandım birdenbire. Haydi dedim. Yüreğim gidelim bu şehirden. Bu şehir koparmak istiyor ben özlemlerimden. Yorgunum. Çünkü yorgunluğumun yaşamak gibi bir anlamı var. Yine de yaşamaktan duyduğum mutluluğum tadına düşmanlarım ulaşamazlar.

Çıktım dalları duymak için Irmaklarda durulandım dağları duymak için Bir kuş çiz yavrum yüzüme gözyaşını Bir kuş tel tel kirpiklerin kanat olsun Bir kuş çırpınan kalbi dudağımda Bir kuş yavrum sıcaklığın beni bulsun Bahar gelmiş balam benim Bahar gelmiş dayanmış Dalda yaprak bebeci Suda köpük uyanmış Kuzulara özenmiş kızım benim Körpe sesler dinlenmiş Ay ışığında yanmış yavrucuğum Onun için beyazmış Müzik

0: karanlıklar bin parçaya Gün olur ufalanır karanlıklar bin parçaya
1: 98.5 2
2: triple O
1: FM